Adinana pekli noran. Haman adina de hayte bekisul alan. Haman adra akşam ve alan. Haman abi berat parakı vatanım şin minan. Haman azı